Yaktı yaz, nurlu yaz, dertli yaz. Sin akşam gelirsin gündelge, güllerin üstüne bu yılda.